İllesher ilkülene havaların gıytkaşa madmunen tanışolun. Trump, Amerika İran gepbeşkeri belirlenen halatına güyüşü harbi operasyonun kurulacak tunu duydurdu. Ithal ve Livan gelce keptariyimde hupuzluk koyunca gepbeşkerini devam ettirirler. Macron, Fransa'nın odal görülmedik tokoy yargınları seyahatbe ağır günleri baştan geçirecek tunu beyan etti. Trump, Netanyahu'nun Türkiye F-35 uçurunun satılmağına görküden karşılığına ün vermedi. Hormatdyň nejer inne bolsa şu beýleki habarlaryň dogry mazmuny sen diqqatyňa ýetirmekçi. Trump Amerika Birleşik Ştatlary İran gepleşikleri belirlenen hatyna güýçli harby operasiýanyň gurulacak duny duýdurdy. Amerika Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump dowam edýän gepleşikler netije bermän hatyna Amerika Birleşik Ştatlarynyň İrana garşy ören güýçli harby operasiýalaryny dowam ettirjek duny beýan etdi. Tiýişenme günü Israýlyň Premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen geçirjek möhüm ähmiýetli duruşdan öň, Israýlyň 10-nji telegramyna interwiu beren Trump, diplomat çögüt üçin şertleriň adalýanyny aýtdy. Amerika Birleşik Ştatlarynyň lideri sebepden hyzmatdaşlarynyň üýtgemelerine jogap hökmünde ozal meýilleşdirilen harby operasiýalary togadanlygyny, emma gepleşikler belirlenen halatyna Washingtonyň operasiýalary dowam etdirmäge dogry taýýarlygyny bellädi. Ithal ve Livan gelecek hepte Rim'de hupuzluk koyunca gepleşiklerini devam ettirirler. Amerika Birleşik Ştatlarının metbuatından çıkan havarlara göre, Koloyda düzülen parağaçılık çarçıvasına rahatlattı. Amerika'nın tüvullahçılık etmeğine Ithal'in Livan'ın aratına gepleşikler gelecek hepte Rim'de kaydeden başlar. Tekniki işçen topar 4. Avgust'tan 6. Avgust'ta duşkor geçirir. Ve esasana Livan'ın günotatındaki hupuzluk doluğunu genetmeğe hem de iki yurdun aratnağı uzak yıllardan beri devam ediyen serket düşünüşmeçülüğü maksat edinirler. Devlet Departamentinin retmileri Livan'ın prezidenti Joseph Aoun ile Amerika Birleşik Ştatlarının prezidenti

외알이 레컴세디 기셀 아담은 인코에너 열러시 스파워서 오는 인가데미 우미도 올리 이내 부 우미 투르키 밀레트는 문글 첼럭 하키다트나 딩아버 베제레고 우술랄 에이셈 숄루라툰 özünne bardurmuş filosofiyasi hükmünne ornalli Türkistan'ın uç kuraklı sehralarına doğrulan bu kadimi bilim nesille nesile geçirilip Anadolu'a, Kavkazlara, Balkanlara ve Türkiye dünyasının çar tarafına eledi. Şun hem bir inanın kuradılın lipa yapraklarına, bir yaylağın timyan iyisinde, bir çeşmenin soğuk suğuna ve yaşılı dananın doğa dilerine şol köyne şıpanın iyilerini tapmak mümkündür. Türkistan Çeksiz atmanın sehralarla kucaklaşan, şemalın erkinliği, toprağın molsa paygası pışırdayan kadimi yurttur. Bu yer dinavar büyük devletlerin, destanların ve kahramanların doğulan geografiyatdel. Şolur vaqtta adamın tibiyatın dilini öğrenin, suğun sesini dinlen, ösümlüklerin sırlarını açan ve şıpani tibiyatın her bir deminine gözden büyük bir mekteptir. Qadimi Türkiy düşüncesine adam göklün yerin aratına kurulan muqaddes ve dengagramlıqdı. Toprağın bereketi bilen imitlenir. Suğun pekli bilen arasalanar. Odun mehri bilen güyüş tapardı. Sol sebepli kesel dengagır bedenin dəl eysem ruhun ve durmuşun dengagramlığının bozulma hükmünü görülerdi. Şıpa olsa adamın tibiyatdan tədən sağlaşıq kurma hükmünü kavul edilerdi. Dağlar, Danalıq, deryalar durmuşun gözvaşı, ağaçları bolsa yaşayışın nisanını. İne Türkiy halklar hekimliği, adami tibiyatın ayrılmaz bir bölüğü hükmününe qarayan bu çüngür paykattan dürüdüyer. Asalar boyu Türkistan'ın sehralarından tutuş, Türkiy halkların yurtluğuna yayılan qadim bir medeni mirat yağdayına geldi. Bahar pastının gelip yetmeği Türkistan tehralarında şıpa pastının başlangıcı hazapman yerdi. Qarlar erap, tibiyat canının mahali, dermanlıq ösümlükleri oyuncu lukmanlar ve yaşılı danlar nesilden nesile geçilen qadimi bilim bilen şıpalı ösümlükleri yığınardılar. Bu bilimi kitaplardan nel yağıtlarından alıp tazi nesillere geçirirdiler. Olar dinavar kesilleri beceriyen adamlar dəl, tibiyatın dilini bilyen, doğa dilekleri ve kopuz muqamlarının insanın ruhuna hem aralaşan dağına yol ölettiler. Türkiy halkların hekimlik düşüncesine olsa, şıpa dinavar ösümlükleri dəl, sağın rahatlığına, suğun pekliğine, ulu ağaçların kölügesine ve odun bereketine gözün yerdi. Bu düşüncenin esasına kesel bolmazdan ön sağlığı korumak, tibiyatın ritmine uygunlaşıp yaşamak ve adamın beden ile ruhunun dünya tibiyatdan kuran dengaranmağı sayesinde qoğuluşup bilecektiğine inanmak vardı. Türkiye dünyasına halk hekimliği dünya bir inançların dəl, ahtarları boyu sinlemek ve tecrübe bilen kemale gelen anıq çarlar bilen özgürüptür. Qazaq ve qırğız sehralarına arça ağacının şahaları yakılıp, kesilli adamın yetyan çadırının huvatının arastalanyanına inildiyardı. Altay ve Tuva Türkiy halklarına arça ağacının yeliminden tayarlanan melhemler, yaraların qovuluşmağını ulanyardı. Uyğur Türkiy halkı olsa, yüpük yolu boyunca ösün lukmançılık dəbinin sayetinde yüzlerce şıpalı ösümlükten tayarlanan dermanlar ile tanışan olsa, Anadolu, Azerbaycan ve Türkmen meydanlarına hiperesum perforatum, astragal, timyan, qaratmin, bidenek ve yüzerlik otu halk hekimliğinin ayrılmaz bölükleri oldu. Çıkan ve dövülen sünkleri sinekçi deyip ustadların yerine oturtmağı, kızgın suğun ve boğun revmatizm ağırlar için ululmağı, bal, Qatıq ve dürlü ösümlük şiirlerinin yara becergetine ululmağı, Türkiy halkların hekimliğinin şu nümelçeni yetin en anıq misalları aratına xatap bənyar. Bu çarıların əqlisi tibiyatın ködürlüyen, mümkünçülüklerini ünsülen tiyin ediyen ve nesilden nesile geçiren umumi Türk danlarının önümdür. Türkistan'ın Anadolu'a uzan ulu migrasiyalan birlikte Türkiy halkların hekimliğinin en çeme asırlık tecrübesi hem tədi sevitlere getirilibdir. Anadolu'nun bay ösümlük dünyasından

0: bileşen bu kadimi bilim enlerin dermanlık ötümlükleri boyunca lokmanlarının ve halk dallarının ellerine hatken bağlaşıp yaşamanı devam ettirdi. Atalar boyu Türkiye dünyasına hakiki şıppanın dine var dermanı del, rehimdarlıkta, paylaşmakta, tibiyatdan yolu koyulun dengaramlıkta ve adama umut veren tüdürde gizlenliğine inanılı. Şun devruvap lokmançılık adamada ulu mümkünçülükleri kudurluyarka, tekranın hekimlerinden bize kalan en kımmatlı mirat hem tibiyatta olan hormat, sağlık korumağa belleyen ulu ünz ve adamın toprak, su, ağaç ve tutuş canlı canlarla bilen halaşıklı yaşamalı diyen pikirdir. Şol teyapli Türkistan'ın giyin tekralarının Anadolu'nun bereket topraklarına uzulayan şol kadimi ses, hedirki batı hem yaşayar. Her çeşmenin salkınlığına, her şıpalı ösümlüğün iyisinde, her çungur yürekten yanlanan doğa dilekde bize şolur hakikati yatta diyar. Hakika şıpa adamın tədin öz ödü, tibiğat ve durmuş bilen ahtıda ve parağat yağdada yaşamaqdır.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: İri illeşer Jahan Keşçanın Kıyalatlı gepleşimizden mehirli salam. Hormatlı dinleyiciler, şun molta manastır vardaki gepleşkir tapparan sonku bölümünde manastırın basılıp almağını ve Rumeli'de Osmaniye'nin ağalanın tamamlanmağı vardaki bu mühüm ölçük meselesini ara alıp maslahatlaşarız. Hormat dinleyiciler, gepleşimizin şunku bölümünde bir şehirdelle onun yetkisini ara alıp maslahatlaşarız. Diňe bir göçmek däl, ondan soň galan mazar daşlary, ýatlamalar ve çağlyk setleri barada gurrun beririz. Manastyr Osmanlylaryň Urmeldäki soňky garşylyk nokatlarynyň biri ve bir halkyň ýadyna uzak wagtap dowam edýän agyry. 1912-nji ýyl Osman üçin diňe bir tenenamadaky ýagdaýly. Rumeliyanın asırlar boyu ağalık etmeğinin tamamlanmağının övülüşük nokodu oldu. Balkan uruşlarıyla birlikte Osmanlı koşunları iyide çekildi ve Bitola yani Manastir Serb koşunları tarafından Türk dolandırışından basılıp alındı. Bu basıp alışlık dine bir siyasi özgürlükler değil, eğitim halkın yaşayış durmuşuna, hopsuzluğuna ve parağaçlığına da durnuksuzluk getirdi. Manastirde köp asırlık Türk ve Müslüman durmuşuna kıyıskı batın içinde hupavanlı. Bilim edarları yapıldı, kadınlar dargıdırlı ve bazarlardaki dil dımdı. Adamlar günlerin birine iyiden uyanan mahalları öz öylerine mihman yali bollur. Ondan sonki ulu bölünüşüp, 1923-nji ýylda Türk bilen Greciýanyň aratyna gol çekilen Lazana şertnamasy bilen başlanan ilat alys salşygy Manastirdaki Türk ve Müslüman ilatının mecburi göçmeğini resmileştirdi. Bu göç dine bir göçürme değerli. Vatanı terk etmekti. Adamlar dine daşap bilecek zatlarını alıp kayıtlar. Emma iyilerine kalın zatları alıp bulmacak zatlardı. Atavalarının mazarları, çağlık yıllarının göçüleri, mama inler tarafından pişirilen hoz tağımlarının iyisi, pencereden eşitilen azanın çağrışı, Şadırbanına yuňýan bayram munyň sabaty. Emma bu adamlar diňe bir kynçylyklaryň däl, eýsem täze watanyna da güýçli medeni mirasy hem alyp gaýtdylar. Trakiýadan Egeýe, Merkezi Anadolu'dan Marmara çenli Türkiýanyň çar tarapyna ýerleşdirilen manastyrly türkleri diňe bir göçmek wakasy däl, aty aşgalaty, aýdym sady, ýokary bilimi we medeniýeti rahmat bilen ýaşaýan ýerine gymmatly goşun goşdylar. Şuň kun Türkiýede manastyrly etrapçaty we manastyr owasy ýaly atlar bilen bilinýän ilatyň okotlary henizem bu göçüň ýerlerini özüne gorap saklaýar. Her bayram günlerine taýýarlanan ýürüt taýamlar, her toýda ýerine ýetilen halk aýdymy we her hakaýda manastyrdan gelip sözlemi çuňur taryhy ýatlamanyň dowam edýänini görkezýär. Şeýle bolsa öňkü göçlerle bölünen halklar inni täze baglanşyklar arkaly birleşýärler. Türkiýanyň demokratik Makedoniýanyň aratyna gatnaşgary diňe bir diplomatik baglanşyklar bilen näl, eýtem medeni, taryhy we jemgyýetçilik köplüleri arkaly hem emele gelýär. Türkiýe demokratik Makedoniýanyň garaşlygyny ilkinji bolup ikrar eden ýurtlaryň biri boldy. 1991-nji ýylda bu ýaş respublikanyň esatlanmagyny resmi tadan ikrar eden Türkiýe, şondan soň Sowetdäki parahatçylyga, durnuklugy we ösüşe möhüm goşun goşdy. Şuň kun iki ýurdun aratyna köp taraplyň hyzmatdaşlyk dowam edýär. Türk iş hyzmatdaşlygy we utgaşdyryş gullugy TIKA esasanam demokratik Makedoniýada bilim, dikeldiş we jemgyýetçilik ösüşçäli ýüzlerçe tatlamany amala aşyrdy. Manastyrdaky Osmany ýadygarlyklaryň gaýtadan dikeldirilmegi, Atatürk ýadygarlyk otagynyň durkunyň täzelenmegi, meçitler we mekdepler ýaly detgalaryň durkunyň täzelenmegi bu tagalalaryň iň görnükli mysallarındandyr. Mundan başga Türkiýe demokratik Makedoniýanyň NATO agzalygyny ilk başdan gollaýar. Häzirki wagtda iki ýurt hem NATO-nyň çäne bilelikdäki goranş we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny alyp barýar. Şeýle hem Türkiýe Ýewropa Birleşigine aza bolmak üçin demokratik Makedoniýany berk gollaýan ýurtlaryň hatarına. Iqtisada gatnaşgarda bolsa Türkiýe demokrat Makedoniýanyň iň uly maýa goýumçylarynyň biridir. Türk kärhanlary ýurtda dokma we guruluşdan başlap energiýa we transport puwlyklaryna çenli köp puwlykda iş alyp barýar. Esasanam Makedoniýadaky türk jemgyýeti iki ýurdun aratnaky medeni we sowda gatnaşgarynyň iň täsirli wekillerinden biridir. Medeni gatnaşgary hem güýçlenýär. Türk teleseriallary, filmleri we aýdym taýlary demokrat Makedoniýada uly ünüp çekýär. Türkiýede bolsa manastyr ýaly şäherlere diňe geçmişden näl eýdim häzirki döwürde hem ünüp merkezine öwrülýär. İki ýurdun aratnaky dostluk, talip alys salyş maksatnamalary, medeni çäherler we doğun şäher tatlamalary arkaly gün saýyn çuňlaşýar. Bir şäherden gaýtmak ýeňil zatdyr. Emma bir şäheri ýüreňde saklamak ömür boýu bir zähmetdir. Ilişer Jahan Keşçäniň hyýalatly gepleşimiň manastyr baradaky tanymynyň soňky bölümine manastyrdan Andola uzap giden göçüä göçlük barada gurun berdik. Emma ol göç diňe bir aýrylygyň däl, şol wagtda ýaňadanan gowuşmagyň hekaýatdyr. Şuň kün Türkiýe we demokrat Makedoniýa geçmişiň ýerini ýok etmän, şol ýerleriň üstüne täze ýollar, täze gatnaşyklar gurýar. Medeniýetden bilime, siýasatdan sanata çenli uzap giden bu dostluk köprüsi astyna garanda göçün adamlaryň ideýanyna goýan mirasyň dowamydyr. Täze bir bölümde, täze bir şäherde, täze bir hekaýada duşmak umydy bilen hoş sag bolun.
1: Jahan Keşdäniň hyýaly.

İllesler Türk Türkmençenin yayınlarının son kıtağını geçirip kutoruyoruz. Boya şimdi 16 metre, 17770 kilogerz. Yıl kıdan gıyık tolkundan, çana kanten arkan 10.900 yıl kıdadan vertikal padrasıdanın gün efirde dikkatini itirdik. Yen efirde uşan çak, hoş, tağ olun.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü, düğünögö толкун таратууда.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 28. iyul, Seyşembe, Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılı etken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki gündelik dasturunu dinleyebilirsiniz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kilogram kısa dolgun canlı frekans dinleyebilirsiniz. Şunun tek www.tretuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat Turt arkalı Votes Radyo kanalından dinleyebilirsiniz mümkün. Bugün dasturumuzda son yenilikler ve Türk dünyasının şam çırakları namlı dasturunu itibarınıza havale kılamız.

Hürmetli dinleyiciler, siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dili'de gündelik derslerini dinlediniz. Türkiye vakti bilen saat 0.30'da, Özbekistan vakti bilen 0.07.30'da dinleşim mümkün. Mənzilimi Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü elektron poştamız uzbekçe.trt.net.tr. Şundan kılıp Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki dersörünü yakınlayımız. Gelgüsü dersörümüzde tekrar uçuraşkınca hayır aman bolin.

0: Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.

öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancı?

rol oyni. Belki de bitler, sahifeler tuturluk cevabı bulgan şu sorovga her kim anlı olurluk gadi kısa sızıp kuya öz bilen. Yenilik yasalma fakının elbette muha kadar maksus operasyalarda güzle varışlarında hem türlü kural sistemlerinde kullanılığını hatırladı. Fakat bu kullanı örneğinin platformu hem produkt derecesinde kübüsünce birden bir bulup kalıvan bilgiyle büte. Meselen, yasalma intellekt yerdeminde sistemalar maksatını tanu, pilotsız maşina navigasyası yaki sürat analizi kibik ülkelerde kullanıldı, dey öz bilen. Bugün biz kürgen özgarıştın ise özge bir etapka işarlaugun iskerti buzı. Yosalma fakim hazır ayrım sistemalarda işlevişi yerdemçi teknologiyağına tügül. Ol, ğumumi operasyalarına koordinasyalarını dizletuşi qatlamıga eylene bora. Mağarşı, Ukrayna soğuşunda yosalma fakim bilen işlevişi işlemelerinin hem soğuş kırındı hem de front sızıgı ortında da kin kullanılganın iskertişi. Yosalma intelektinin hazır turdan turu karar kabul etu parametrlarının üzerinde buluğun hem bu proseslarga görülmegen tizlik biruun assıqlay. Yasalma intellekt yerdem elementi buludan toktap bura. Alper Özbilen nekmle şuşu noktada bir kıymetli beyele yosi. Şankure biz indi yasalma intellekt yerdemindegi soğuş turunda tügül yasalma fahim negizindegi suğuş şartları turunda sileşirge deyişbiz. Onlar ol tübendegi işe duam eti. Yakın vaqıtka xatlı koy bir avtomatizasiya koşuntalarına koramastan intellekt analizi prosesleri əli de intensif kişi hizmeti bilen başkırıldı. Tilli janaqlardan olungan məğulmet həm kır atçatları, kır hesapları tilli türkümler tarafından tekşildi. Elik bu məğrumiyyətlərini bir orunda məğnili rəsimge integrasiyalau üçün vaqıt kerak idi. Bugünkü kündə yasalma fəhim bu zor məğrumiyyət basseynini bürük vaqıtta skanerli həm korreksiyalay ola. Bu, qarar qabul etuvchilərgə köpkə tezrək rəsim təqdim etdi. Yasalma intellekt proseslarını tizletuvi soğuşlarının şulay tiz tamamlanacağın anlatmay. Çanlıqta bu mağarşı körülmegen yağın qatlanularıqa hem soğuş eskalatsiyası qorqınışlarına kitirge mümkün. Yasalma fahim soğuş qırında nerse işliyola. Munda öz bilen meselene biraz tağında konkretlaştıra. Meselen, ol yasalma intellekt düşmanının mobil raketa jiberu jalanmalarının hareketlerini modelleştiru için kullanılırga mümkün deyip bilgile budi. Eki, ol yasalma intellektinin hava saklanma sistemalar ornaştiru. Harbi kurulmalardağı işçenlik intensifliği, radar hem elektron nurlanış aktifliğindağı uzgarışlar, eki, komanda hem kontrol çerterlerinin ilimte intensifliği kibik bir stratejik ülkelerde mühim rol oynavın kürsete. Yerşinden alınan süratler, kişisiz hava aparatları bilen küzetu, aşık çığınaklı skanerlavğam, tülü sensorlardan kelgen signallardan turgan zor məğrumat jiyilmaları. Bunların barısı da yasalma fahim yerdeminde analizlanğandı. Harbi oskırmanı kartağa tüşrudu, ülkedeki özgarışlarına kuzatudu köpke dizlenen. Bu hal, adeti soğuşta yağa asimetriye tutura. Mağrumetlerine dizirek işgertte olgan yok. Soğuş tempon bilgilev üstlenigin ola, di öz bilen. Özgarışını dürüst etip oqıgan üstünlük olacak. Elbette, yasalma intellektinin soğuş kırında bu şaklı olgı planga şağuı belgili bir şeklenürler, yaki tururak etip etkende orkularını getire. Alper Özbilen fikirince, mesele korku tügül,
Bu

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 29. yıl çarşamba. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirga uzatılan Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki gündelik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 metre 17670 kilogöz kıska dolgun canlı frarkalı dinleyemsiz. Şunindek www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursa 4 arkalı Vote Suradi kanalda dinleyişi mümkün. Bugün dasturumuza son yangilikleri Gazze'de açtık. Sınavıda matanat ve insanilik namlı dasturunu itibarınızda havala kılamız.

0: Gazali kanallarının dert ve alami yer ve kokka sıkmaydı, degen edim. Kelin uları duçar bolgan yaşırın genositnin hem en xuni kıyafalardan birige nazar taşlaylık. Sana 2023 yılı dekabroy İsrail Gazadaki Al-Basma Sunni uruklantiriş markazını bombaladı. Nötrogen saklaş ambarları bütünlük oyran kılındı, savutış tizimleri işten çıktı ve 4000'e yakın muzlatıp saklangan embriyonun nabut buluşuna sebep oldu. Hararetin bir neçe dakika içe kurtarılışı tam manada nasıl yeni sütke sebep oldu. Embriyonlarının hem nişanaga alınışı henüz tuğulmagan bir neslinin öldürülüşü idi. Bu bir milletin hem ahalisini kamaytirib, onu millet maqamidan kichik bir cemiyet derecesine düşürüşge karşı ayollar öz qanı ve canı bilen alıp barayatken kurashga belgen ağır zarbe yedi. Falas milletin yana bir kıyafası ve xususiyeti bilen qayta uçuraşış ümidi de aman bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye Radyo'da.
13: Xosume Türkiye'yi zayını Radyo Gayanı.
14: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkınola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderde bir amuriye Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl Cülay ayının 29'sü, 1405. Koyaş yıl Asad ayının 7'sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Kırın uçakta bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kıskı tolkun 25 metr 11.765 kilometre sarkalık neşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Türk alamından tasvirler lavhası, vaktimiz kolganda muski da sür bilen yarım saat boyunca devam etadı. Olup boru için men Abdurrahim Masumi.

Türk olanıdan tasvirler dasturunun yangi sonu bilen yine birgemiz. Bugünkü sonumuzda Kıbrıs'ın matonatli kurukçısı Rauf Denktaş mavzu tilge alınadı. Halkara münasebetler mutakası Doktor Cemil Doğaç İpek'nin mavzu hakkındaki yazılığını takdim edemez. Kıbrıs'ın matonatli kurukçısı Rauf Denktaş. Şunday isimler bor ki, ular bir coğrafyanın, bir kurashning ve bir adolatning baqo marikasi bilan o'zi sanaladi. Kıbrıs Türkleri hakkında gap ketganda bu isim hiç şak şüphesiz Raif Denktaş'tır. Onu düşünmeyi durup Kıbrıs meselesini dark etiş mümkün emas. Çünkü Denktaş yarım asırlık mücadele hayatı bilan Kıbrıs Türk halkının hem sesi, hem kalkanı, hem davlat kuruvchisi bo'lgan. Rauf Denktaş 1924 yil 27 janvari kuni Qibrisning Bav qasabasida dunyoga keldi. Otasi Qozi Muhammad Raif Bek edi. Kichik yoshida onasidan ayrilib, ta'limining bir qismini Istanbulda tikladi. Orolga qaytganidan keyin o'qituvchilik va tarjimonlik qildi. So'ng huquq o'qish uchun Londonga borib, Lancashire da vakolat javoznomasini oldi. Yosh chog'ida mustamira idorasida qoralovchilik vazifasiga tayinlandi. Denktosh o'zining porloq huquqiy maslaki taqdim etishi mumkin bo'lgan rohat hayotni tanlashi mumkin edi. Lekin u buni qilmadi. Chunki 1950-yillarda Qibrıs Rumlar tomonidan orolni Yunonistonga qo'shib olishi iddaosi Anusis va Euka terörçilerinin soyası da Türkler için kun ötüş pilleşip vardı. Denktaşlı kahramanlığı hudu şu yerden başlandı. O münber ve mez ortada alıp borgan siyasi mücadelesi bilen bir katorda. Kıbrıs Türkiye'nin can hafsızlığını taminleş maksida kurulgan Türk Makamat Teşkilatı'nın peşkadam saflarida joylashdi. Doktor Fozil Kuchuk bilan birga xalq yetakchiligini bo'yniga oldi. Qibrıs Türk Muassasalari Federasyonu boshlig'i sifatida ishladi va 1960-yilda qurilgan Qibrıs Jamhuriyatida Türk Jamoat Majlisining boshlig'i etib saylandi. 1963-yil qonli Christmas paytida Rumlarning Türk qishloqlariga qilgan hujumlari boshlanganda haqiqatni dunyoga tanıtış uchun eshikma eshik gezgan ham yana u edi. Bir davr orolga kirishi ishg'olchi zihniyat tomonidan mamnun qilindi. 1967-yilda yashirin ravishda orolga kirganida qo'lga olinib qamoqqa tashlandi. Biroq u hech qachon voz kechmadi. Denktoshni o'z zamondoshlaridan ajratib turadigan eng muhim xususiyatlardan biri Kurallı makamatının meşhuriyeti müdafaa kılarken asıl büyük kureşini hukuk ve diplomasi sahasında alıp borganlığı

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana?

Dasturimiz yakunlarken yine bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Jamurrais Erdoğan, Türk neft şirketinin Irak'ta bir neft konu boyunca şeriklikini kolga kiritganini aytdi. Amerika Koşmeletleri ve Suudi Arabistan iddia kılıngan uçuşçusu hava ustaları darun hücumlardan keyin Irak'ta İran'a karı alakadar gruhlarga karşı hava hücumları uyuşturganlarını elan kıldı. Falastin'in Birleşken Milletler Teşkilatı mahsus temsilcisi İsrail'deki noqonuniy yerleşimcilerini kurulsuzlandırışını talep kıldı. Zelenski Rusya ve roket cevazları mavzularını maslahat kılış uçun Trump ile uçlaştı. Bugün geliştirişlerimiz anaçlardan ibaret idi. İrtingine radyo tolkulları orkalı şaşkınca hayır aman kalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чишън Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, радио Садое Турция.
13: Да, Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

yaptım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü